helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Çekip konuşuyor oğlum.
2: Baba lan önce müstahmiş tarım.
1: Bravo! Oğlun oldu.

var ya koruyun. Yani yok da. Ooo şu fakiriye kodeyim ha. Ey benim bu gördün ha ya eyvah burasıya koruyun. Haber bu kadın karın bere bacarı bizine azmana uyan jidakın hafta tabakı arge. Tafağım kır. Na. Na ya bu fağım nakır. Avna tuhazeyi mala mı harap ki? Ya bu susuk. Ve kamile bu tafini hatta azvi kerim fa'am kırım dedim. Az kurbana tamam.

Den o derviş, huner o hunermend, helbest o helbestevan. Dengi kamışlı o guhdar bükün. Dengi kamışlı o radyo kısar ya internet. Hevya mevcut.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan berberti u gele xara ezbe strani juan ra

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyal şare ve hamaye. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek saat emrim ve çente.

Hapsalemi tamam ede heşir abdalemi dere imana bavetim egelo vesmin emine de sehvavetin ağır resul ya. Müsefada tavanı dikim ramişana gildi megulü yana ve muhammed ile.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, dernière.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

yürü didişim. Gerek hem gelek. Bir kevne ve dozeda. Bu an dozat haber nedin? Zilan. Eri zilan.

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes ku sur dera min.

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes ku sur dera min.